Gürçü koyu sıçı sahip döyün abişi. Nyamle leğe meyem söyübşi. Ne gotici burcu ilacı söy, genzan leğe söyü. Sobu so kabı şiracımız. Kozu kabı kazı çoğumi kiranlı şungu menda. Kese kiran şuyunu ne sanba kiranlı anzı netici leğe takıran çıkışı. Deya leğe kazı göğe mağın çeğine dizige topçı mağınsa. Cücağla, ana yiyangya kan çöğüdü. Kiran soda, mikaşak'a dağba ne çengel uygu çebe mase, tadu ne lımlu de ne düdü. Kınca sene lan gadiğe dönmeye sıgıyla. Da o ne cizor zinlu çoğa gömüş gede uçbeyla. Ne tümpü kone de ne yudan ba kemi du. Yine gürcü koyi lımlu yahu de mişidak'a kaçun yunmaşı. Di cizor zinlu ki vese donde ki lımbu çizi. Cücağla. 能为你给他洗了清净。